Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawi muhtsiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Kaptomak stawi muhtsiganik CJWE.